0: İyi akşamlar.
1: İlknur mikrofonunu bırakmış. Yayın yapacak.
0: Unuttum mikrofonu.
1: Unutmuş. Herkese iyi akşamlar. Ben Nurten ve İlknur. İlknur şu anda meşgul.
2: Buldum mikrofonumu tekrardan. Buldum.
1: Çok şükür. Çok şükür. Yoksa programı yalnız yapmak zorunda kalacaktık.
2: Evet.
1: Bir saat boyunca bugün pazar günü biliyoruz. Normalde cuma günleri yayın yapıyoruz canlı ama şimdi pazar oldu.
2: Evet.
1: Bu seferlik öyle olsun. Saat 7-8 arası sizlerle birlikte güzel sohbet edip şarkılarını dinleyip telefonunuzu bekleyeceğiz.
2: Evet, bekliyoruz. Lütfen evet. arayın 062 834 90 80. Lütfen bari bir pazar akşamı bizi yalnız bırakmayın.
1: Evet, biz ayağımızın tozuyla nereden geldik İlknur'cum?
2: Milano'dan.
1: İki gün Milano'yu gezdik, tozduk, eğlendik. Programımızı yapıp bugünü de öyle bitireceğiz değil
2: evet.
1: mi arkadaşım?
2: Aynen, aynen.
1: Evet, numaramızı verdik.
2: Bir daha verelim mi?
1: Sen bir daha ver.
2: 062 834 90 80. Bekliyoruz.
1: 90 80.
2: 90.
1: Evet, bugünkü konumuz İlknur'cum.
2: Yanlış bilinen şeyler. Yani beynimizi nasıl kullanıyoruz ya da
1: mesela günlük hayatta duyduğumuz şeylere duydukça, sürekli duydukça inandığımız, onu hani doğru bildiğimiz şeylere bugün masaya yatırıp açığa çıkaracağız. Evet, duyduğumuz, yani bildiğimiz her şey doğru değil.
2: Evet.
1: Evet, şimdi öncelikle insanın beyninin sadece %10'unu kullanıyoruz diye. Ben de öyle biliyordum. Bunu galiba herkes çok evet. şöyle biliyor. Dur.
2: Ben de öyle biliyordum.
1: Ama öyle değilmiş. Yanlışmış. Hmm. Beyin farklı, yani beynin farklı bölgeleri farklı görevler üstlenir ve günlük yaşamda beynin çok daha büyük bir kısmını kullanırmış. Ama bazı insanlar da var. Onlar %10'u bile kullanmazlar. Belki %0.12 de olabilir.
2: Onlar var yani öyle.
1: İktim gene böyle pe var. Doğruya doğru.
2: Doğruya doğru var diyorum. Yok, yok mu dedim?
1: Yani beyin onlar da var gibi. Çok politik, çok bu. Hani ben de bazen, ben de öyleyim bazen. Beyin duruyor yani. Yani %1'ini bile kullanamıyorum gibi geliyor bazen bana.
2: Ben de bazen. Bazen hiç kullanmıyorum gibi geliyor bana.
1: Şu doğru anda dedim. Öyle mi? Sen off'a mı geçtin? Şu şalterini çıkar.
2: Şu anda neyi çıkarayım?
1: İlk tuşu yap arkadaşlar. Bazen... Böyle şalteri var bunun. Kapandığı zaman yoktur İlknur. Ben ona offline modus diyorum. Şalterini şimdi gene
2: evet,
1: kapattı
2: böyle
1: gibi.
2: Sanki buradaymışım gibi böyle. Ama yok. Şimdi bir şey aradım o yüzden biraz o anda.
1: Tamam. Buraya gel
2: şimdi
1: kardeşim.
2: Buradayım.
1: Buraya gel.
2: Ondayım.
1: Devam evet. edelim. Başka nedir?
2: Başka nedir? Mesela şimşek aynı yere iki kez düşmez.
1: Ben düşerim de. Ben iki olur hep ben.
2: Yanlış. Yüksek yapılar aynı noktayı defalarca yıldırım alabilir. Kim demiş onu, şimşek aynı yere
1: ben de öyle duymuştum.
2: Düşme.
1: Aynı yere iki kez düşmezmiş ama bu bildiğimiz...
2: Bu çekim şeyi değil mi zaten, yüksek
1: çekim,
2: noktaya?
1: Çekim, evet. Yani. Hani bazı insanlar da, yani bu artık milyonda kaç oluyor da bilmiyorum. 2-3 defa şimşek bunlara düşüyor yani. Var öyle birisi. 2 kere şimşek düşmüş. Yani ben düşünce bayağı güzel bir düşerim de.
2: Ben zaten öyle havalarda dışarı bile çıkmam. Ben camın önüne bile dikilmem.
1: Ay yok, ben seviyorum.
2: Ya ben de severim.
1: Yok, dışarı
2: ama...
1: çıkmam ama camdan böyle izlemeyi seviyorum.
2: Böyle uzaktan böyle ne olur ne olmaz,
1: yok,
2: öyle
1: yok.
2: İzlerim. Severim,
1: çok güzel.
2: İzlemesini severim de işte o korkular var bende. Başka evet. başka ne var?
1: Başka altın balıklarının hafızası 3 saniyedir. Yani onu genelde balıklar için diyorlar ya, 3 saniyelik hafıza. O da yanlışmış. Yani araştırmalar hafızaların aylar sürebildiğini bile söylüyor.
2: Öyle, çünkü balıklar hep aynı yere gidip yumurta yapmıyorlar mı? Hep aynı yerde.
1: Bazı çeşitler evet öyle. O yüzden yani şey de yapmayalım. Ya bunu 3 saniye sonra zaten unutacak. Hayır, balık
2: hiç
1: bile
2: şey
1: yani.
2: Unutmuyor. Aylar sürüyor. O kadar
1: evet.
2: minnacık beyine göre.
1: Yani. Aynen. Müzik evet arası, devam edelim.
2: Müzik arası
1: ha, verelim mi? Tamam.
2: Bu aralar Şebnem Ferah diyorum.
1: Evet ya, Şebnemciğimiz gene çıkmış, konserler veriyor. İsviçre'de bekleriz. Burada göremezsek evet. mutlaka, hani bileyim, İzmir'e inşallah denk gelirsek konsere
2: yani kesin,
1: gideriz.
2: Kesin. Harika. Sil baştan diyoruz.

0: Sil Baş'tan Şebnem Ferah dinledik ve haklı, bazen sil baştan yapmak gerekiyor hayat.
1: Yapıyoruz yapıyoruz, siliyor, sonra aynı yere geliyoruz. Sil başla, sil başla, sil başla. Evet ya. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi müzik arası verirken dedim ki benim bacağımın bir tek bölümünde saydım 15 tane iz var. Yani sivrisinekler beni yedi bitirdi Milano'da. İlk orada bir tane yok.
0: Yani, bir tane bile yok.
1: Bir tane yok. Benim kanım tatlı gelmiş demek. Evet, benimki. Doğru diyorsun Semoş'cum.
0: Benimki o kadar tatlı değil.
1: Yok, yok, dur. Ne diyorlar ona? Neyse.
0: Acı, acı, acı, ekşi.
1: Çok ekşidir. Aynen. Evet. Başka bildiğimiz neler var?
2: Ha, yanlış başka olan mesela. Yanlış. Ne demişler? Saç ve tırnak ölümden sonra uzamaya devam eder demişler. Bu yanlış tabii Mış. Ki. Deri çekildiği için öyle görünüyor, uzuyor görünüyor ama deri geri çekiliyor.
1: Yani. Evet, sonra tırnaklar uzuyormuş gibi gözüküyor ama bu yanlışmış. Ondan sonra benim burçlarımla ilgili. Boğalar kırmızı rengi yani sevmezmiş, kızdırırmış. Bu da yalan, yanlış. Çünkü boğalar renkten değil de çok hareket ettikleri için o cisme tepki verir. Renk görmüyorlar.
2: Renk değil, benim renk alakalı değil yani o zaman.
1: Rengi tam seçemeyebilir ama hareketlerden dolayı sinir olurlar. O yüzden saldırırlar.
2: Bir de ne varmış? Soğuk hava tek başına grip yaparmış. O da yanlış. Grip ve soğuk algınlığına virüsler neden olur. Tabii ki soğuk ve hava dolayı olarak bulaşma riskini etkileyebilirmiş.
1: Şimdi su elektriği iletirmiş. Şimdi hiç bilmediğim bu konu, bilmiyorum neyi iletir bilemeyeceğim ama kısmen bu da yanlışmış. Saf su elektriği çok zayıf iletirmiş. Musluk suyu ise içindeki çözünmüş mineraller nedeniyle elektriği iletebilirmiş. Bak okudum ama hiçbir şey anlamadım. Belki elektriklerle ilgilenen birisi varsa bunu bilmiş olabilir.
2: Bak bir tane, yarasalar kördür. Yanlış, gözleri görüyor. Ayrıca ekoloğu nedeni mi?
1: Var ya şal.
2: Şal, o ekoloksiyonu.
1: Türkçesini bilmiyorum. Hani şey, şalla şey yapıyorlar işte, yok.
2: İşte o.
1: Ekolokasyon.
2: Evet, onu kullanırlarmış. Bir tane arkadaş var, çok kötü korkuyor yarasalardan. Ve İsviçre daha yeni öğrenmiş İsviçre'de yarasa olduğunu. Dedim ki her mahallede yarasa var.
1: Vardır. Benim hatta galiba en üst katta camın kenarına galiba bir yarasa şeyi var.
2: Bizim mahallede bile 5-6 tane yarasa var, böyle geceleri çıkıyorlar.
1: Çok seviyorum onları. Fare yani, kanatlı uçan fareler. Ne kadar
2: yani,
1: güzel.
2: Şeker bir şey. Evet.
1: Çok şekerler.
2: Ben fareler şeker. Ben fareden korkmuyorum.
1: Gerçi hani dışarıda mesela ne bileyim hastalık falan olmadığını bilmiş olsam ellerim, severim, öperim yani. O kadar güzeller.
2: Minik şeyler, küçücük şeyler.
1: O böyle. Burunlar, o gözler.
2: Okay. Evet. Başka bir müzik arası verelim mi yine?
1: Evet, İstek bugün parça vardı. Müzik yapacağız. Kim istemişti? Semoş'cum. Sana gelsin. Benim tatlı kuzenim Almanya'ya selamlar gönderiyoruz.
2: Evet.
1: Kimi istemiş?
2: Selin ve Mabel Matisse'den Yanılır Gibi.

0: Evet, Selin ve Mabel Matisse'i dinledik. Yanılır gibi güzel parçaydı. Kime gitti?
1: Kime gitti? Sem hoşumuza gitti. Almanya tekrardan selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi yanlış bildiğimiz doğruları konumuz. Mesela develer hörgüçlerinde, ben bunun hörgüç olduğunu da bilmiyordum da neyse öğrendim. Hörgüçlerinde su depolarmış. Aslında bu da bizim yanlış bildiğimiz bir şey. O hörgüçlerinde yağ depolarlarmış. Ben bunu bilmiyordum.
0: Ben hep onu ben de bilmiyordum. Ben hep su sanıyordum.
1: Çünkü o hörgüçe bazen böyle çöküyor ya. Diyorum ha, su içtikten sonra gene böyle kalkıyor diye biliyordum. Yani demek ki yağ
0: yanlışmış demek.
1: Biz de yağlarımızı hörgüçlerimize değil göbeğimizde biriktiriyoruz. Değil mi?
0: Yani
1: bir su şey değil, biz de burada bizim hörgüçlerimiz göbeğimiz. Yani. Ondan sonra şu da var, hep diyorlar ay işte kilo daha açılınca öyle diyeyim. Çok su içmen lazım. En az 8 bardak su içmek zorundasınız. Bu da yanlış. Şimdi bu herkes uyan bir şey değil. Yani ihtiyaç, yaşa, aktiviteye, hava sıcaklığına ve sağlık durumuna göre değişir. Evet. Mesela Milano'da kaç litre biz terledik?
0: Bilmiyorum, belki 10-15 litre terlemişiz.
1: Bayağı yani oturduğumuz yerde böyle akıyordu terler. O yüzden yani 8 bardak yetmezdi. Yetmezdi. Yani bu ihtiyacı yaşa göre olmuş.
0: Yani bir de yaptığın hareketler ya da işte hava durumu vesaire onlara bağlı.
1: Evet, mutlaka. Yani çok zaten bu sıcaklarda ne olursun çok su için. Evet. Çok su tüketin. Fazla da güneşte kalmayın. Yani bence, ben artık ya çizemiyorum.
0: Zaten şapka da aldık ya orada. Çünkü.
1: Evet evet. Kesinlikle şapkasız da çık, ben öyle asla yani.
0: Bak, bu doğru mu?
1: Ha, ilk dur bir
0: bulamadım onu.
1: İlk dur bir şarkı istemiştim, onu bulamadım. Evet, o bak.
0: O mu?
1: Ama sonra.
0: Tamam, sonra.
1: Sen onu geriye çek. Onu sonra evet. Dinleyeceğiz. Çok evet, evet. Dinlenen
0: bak,
1: bir şey.
0: Bak daha ne vardı? Daha hangisi, ben bir şey. Ha, şeker çocukları hiperaktif yapar. Yanlışmış. Ben de böyle biliyordum. Araştırmalara göre şekerin tek başına çocuklarda hiperaktivite neden olduğunu güçlü şekilde desteklememektedirmiş. Yani şekerle bir alakası yok.
1: Ama niye o zaman şöyle yapıyorduk biz hep. Ay yok, saat ne bileyim 6'dan sonra sakın tatlı bir şey vermeyeyim, yoksa bu çocuk uyumaz.
0: Evet. Ben de öyle yapıyordum.
1: Ben de öyle biliyordum. Hani ne bileyim çok ama şekerli ya. Yatmadan önce uyuyamaz. Gene uyanır, aktif olur.
0: Alakası yokmuş demek ki. Yani. Ha, bak bir de toplumumuzun büyük sorunu antibiyotik. Her şey hemen ilaç alınıyor, antibiyotik alınıyor. Mesela antibiyotikle gribe iyi gelir. O da doğru değilmiş. Antibiyotikler bakterilere karşı etkilidir. Ama grip ise virüs kaynaklıdır. O yüzden alakası yok. Hani grip sen grip ya. 4 gün süreceğine 5 gün sürüyor onun çıkması, gitmesi.
1: Ha. Yani. Anladım.
0: Ne oldu?
1: Yok, düşünüyorum. Yok, kafam karıştı. Antibiyotikler bakterilere karşı değildir. Virüse karşı mıdır? Grip ise virüs kaynaklı. Ben bunu anlamadım. Ben zaten onu karıştırıyorum, bakteri ve virüs. O yüzden tam şey yapamadım. Evet, hayvanlar alemine geçelim. Deve kuşları korkunca başını kuma gömer. Hani diyoruz ya, aman başını kuma gömdüğüm zaman bu olay olmamış gibi mi, olmamış mı diye inanacaksın. Hayır, bu sadece bir efsanedir, öyle bir şey yokmuş zaten. Onlar korkunca yani başını kuma
0: eğmiyormuş.
1: Gömmezlermiş.
0: Mesela köpekler için siyah beyaz görür deniliyor hep. Hayır, onlar renkleri görüyorlarmış. Ancak insanların gördüğü kadar geniş bir renk yelpazesine algılamıyorlarmış.
1: Evet, ben ona sevindim.
0: Evet, birazcık renk görüyorlar. Evet. Yani.
1: Ondan sonra, ama bu da belki çizgi filmlerinden dolayı buna böyle inanmış olabilirler. Fareler peynire bayılır. Ben de buna inanıyorum. Ben bir süre fare besliyordum arkadaşlar. Ve gerçekten o peynire bayılıyordu. Hele ki gazi peynire, beyaz peynire Her gün koyuzam yiyordu. Seçiyordu. Tabii ki ona bayılıyordu. Onu hemen tak götürüyordu. Ben de öyle inanıyordum. Bilmiyorum hani özel yemekler mamala alıyordum ama onları değil peyniri götürüyordu. O yüzden bilmiyorum bu belki yanlış da olabilir. Yani çizgi filmlerin etkisiyle yayınlanmış da olabilir. Yaygılanmış da olabilir ama hı-hı. Onlar birçok farklı yiyeceği tercih ediyorlarmış ama benim farem söyleyeyim peynir yiyordu.
0: Gazi peyniri bile.
1: Hem de gazi.
0: Ah reklamı yaptık şimdi birazcık.
1: Evet reklam mı oldu bilmiyorum. Şimdi ilk dura bu parçayı arada buldu.
0: Sonunda buldu.
1: Ya bu bazen beni sine ediyor bu parça. Yok sen etmiyorsun aşkım.
0: Parça.
1: Yok
0: evet,
1: parça
0: biliyorum.
1: Sen hemen üzerine alın mı? Sen de diyorsun ben ama sen... etmedin şimdi. Bu şarkı beni bazen sinir ediyor ama bazen de dinlediğiniz zaman çok güzel. Zaten şimdi TikTok'larda sürekli her bu çalıyor. O yüzden sizden paylaşmak istiyoruz. Biz de ilk duran şöyle biraz hop hop hop edelim. Yorgunluğumuz gitsin. Olur mu? Hadi bakalım dinleyelim.

0: ta ki seni görene kadar dinledik. Bu Afro House Remix bence daha hoş olmuş.
1: Evet, daha da hoş
0: olmuş. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi biraz da tarihe geçtiğimiz zaman orada da bazı yanlış bildiklerimiz. Mesela Napier Leon için çok kısaydı derler. Ben onu bir kere gerçekten merak ettim. Ne ve kadarmış? Baktım. Aslında dönemine göre ortalama bir boyu varmış. Yani 1.68 mi 1.70 boylarına. O kadar da küçük değil.
1: Evet, ben onu 1.50-1.55 civarı sanıyordum, aynen, öyle küçük küçük de öyle, denildiklerinden.
0: Yani çok küçük deyince dedim herhalde 1.50'dir ama 1.68-1.70 boylarında.
1: O zaman o dönemde adammış. İnsanlar o kadar
0: uzun boylu değil. Ama şimdi ilk sorursanız ona göre kısadı yani. Evet. Kısa boylu der şimdi.
1: Ben kaç boyundayım dersiniz?
0: Kendisi 1.48 boyunda.
1: Hadi be, o kadar da değil. Araba kullanabildiğime göre 1.48 değilim.
0: Yok, altında yastık yok gerçekten, 1.52 boyunda.
1: 1.55
0: şaka.
1: Tamam.
0: Ama 1.55 boyu 1.70'dir kısa boylu diyor. O yüzden takıldım biraz.
1: Yani.
0: Öyle. Evet. Başka neler varmış?
1: Başka ne?
0: Mesela orta çağ insanları dünyanın düz olduğuna inanıyormuş. Evet. Ama yine de bazı eğitimli birçok kişi dünyanın küresel olduğunu biliyordu. Ama bunu bu galiba birkaç yüz sene aldı tam bunu öğrenmek için, ama herkes düz olduğuna inanmıyordu o zamanlar orta çağ.
1: Daha ne var? Mikrodalga fırın yiyecekleri radyoaktif yapar
0: diyebiliyoruz ya.
1: Öyle deniliyor ya. Öyle değilmiş. Mikrodalgalar yiyeceği ısıtır, radyoaktif hale getirmez.
0: Yani radyoaktif değil ama gene de pek de sağlıklı değil diye düşünüyorum.
1: Niye?
0: Yani o yemeği o kadar kısa bir süredir o kadar çabuk ısıtıyor ki bu sağlıklı olamaz diye düşünüyorum. Ben sonra bunu bir
1: onu
0: sorayım
1: bir soralım bakalım.
0: Arkadaşımıza bir soralım. Evet.
1: Başka daha ne varmış?
0: Bunu geçen programda da yapmıştık. Bizi kandırdıkları şeyler vardı ya o programda. Evet, o mesela sakız yutarsanız midenize 7 yıl kalır diye. Bence bizim büyüklerimiz bizleri öyle kandırmış diye düşünüyorum. Ama gerçekten öyle bir şey yok. Yani sindirilmeyen kısmı diğer atıklarla birlikte vücuttan atar. Mesela ben hatırlıyorum küçükken dişimi yutmuştum. Ve gerçekten de...
1: Nasıl yuttun sen dişini?
0: Hiç güleceğim yok diye yemin ederim. Nasıl mı yuttum ya, elma yerken zaten sallanıyormuş dişim. Onu öyle yutmuşum. Yutunca da artık yani, bir şekilde herhalde 7 sene kalmamışım sakız. Ben o kadar çok sakız yutmuşum ki. Yani midem dolmuştur yani.
1: Yani 7 sene kalmış olsa
0: yok, bence çocukları öyle kandırıyordu. Evet. Belki ben demiş olabilirim, yutmasın diye diyordum, sakın yutma bak, o bir daha çıkmaz, karnında kalır taş olur.
1: Taş olur.
0: Korkudan yutmuyorlardı. Öyle öğrettim galiba ben ona sakız çiğnemeyi.
1: Yani sen de yalan söyledin.
0: Tabii
1: ben de yalan söyledim.
0: Söyledim
1: ben de.
0: Yani sakız zıpırt yutulmaz, sağlıklı değildir diye düşündüm. Ben de öyle bir şey uydurmuşum yani.
1: Bak bir kahve için bak o vücudu tamamen susuz bırakır deniliyor.
0: Evet ben öyle de öyle biliyorum. Duymuştum.
1: O öyle değilmiş. Yani kafein hafif idrar söktürücü etkisi olsa da kahve aynı zamanda sıvı alımına katkıda sağlar. Yani ben rahatlıkla kahve içebilirim. Hiç.
0: Yani şöyle. Şimdi diyorlar ya 8 bardak su iç. Şimdi 8 tas kahve içsek aynı mı oluyor? Olamaz.
1: O kadar da değil.
0: O da sıvı ama yok sıvı. Ama o kadar kofein de iyi gelmez zaten. Zaten kalpten gidersin. Ben giderim. Sen içiyorsun o kadar kahve.
1: Ben içiyorum.
0: Hesap etti şimdi kaç kahve içiyorsun. Yok.
1: Ben işte yaklaşık 8.
0: İçiyorsun o kadar.
1: Yok 6 falan içiyorum.
0: Yok içmem. Ben bir tane içiyorum. Ondan sonra yetiyor. Ben acayip çarpıntı yapıyor. Bak şimdi bu içtim ya, şu reklam yaptığımız Red Bull. İçtim ya bugün. Bak
1: yok ben bana,
0: akşam
1: bana,
0: yattığım zaman kalbim böyle rahatsız
1: bana
0: oluyor.
1: Etkisi hiçbir şeyin etkisi oluyor.
0: Hiçbir şeyin diyorsa gerçekten öyle, atmıyorum. Hiçbir şeyin etkisi yok. İlk hiç normal bir şey değil.
1: O kadar da değil.
0: Yani size bırakıyorum. Hiçbir şey dediğim zaman anlayın yani.
1: Öyle
0: evet mi? Bir müzik arası verelim.
1: Evet bak buldum bu parçayı.
0: Ha bunu buldum.
1: Evet. Mebrure değilim diyoruz.
0: Evet bunu İzmir'de radyoda dinlemiştim ama unuttum. Dinleyelim hep birlikte.

0: Mebrure'den dinledik. Değilim. Çok Mebrure güzel parça.
1: Mebrure ne kadar güzel bir isim.
0: Evet, hiç duymadım. Hiç duymadım.
1: Çok tatlı, çok tatlı.
0: Evet.
1: Şimdi çok zekiler unutkan olmaz. Zeka ile unutkanlık arasında böyle basit bir ilişki yoktur arkadaşlar. Çünkü ben unutkanım ve kendimi ama zeki buluyorum. Yani neden unutkanım? Şöyle söyleyeyim, yok bazı şeyleri gerçekten unutuyorum ama bu başka nedenlerden dolayı diye düşünüyorum, ama bazı şeyler de bugün şey de dedim ya İknur'cum, önemsiz şeyleri tutmuyorum, hemen siliyorum.
0: Gerek yok, bence de
1: beynimde
0: gerek
1: yok. Yer açıyorum böyle yani. Arşiv yapıyorum, çok böyle gereksiz şeyleri hemen delete'e basıyorum, siliyorum.
0: Gerek ama, yok yani bazı şeylere gerek yok, yoksa beyin doluyor zaten, evet, evet. Yeterince doluyor.
1: Evet.
0: Nasıl gereksiz şeyler?
1: Boş boş doluyor yani. O yüzden boş şeylerden beyninizi doldurmayın. Hemen silin gitsin. Hı-hı. Evet.
0: Başka ne var?
1: Ama bak şu da mesela.
0: Ha, saçları sık sık kesmek daha hızlı uzamasına sağlar.
1: Benim kuaförüm öyle diyor. Uçlarından her 3 ayda bir şöyle 1 santim keseceksin ki daha sağlıklı ve çabuk uzasın.
0: Ama alakası yok, saç kökten uzuyor.
1: Ben onu ama hep düşünüyordum.
0: Ama şöyle diyorlar, çünkü uçları kırılıyor, kuruyor.
1: Evet yani, zaten kırılıyor, uzamıyor tabii ki.
0: Ya uzaması uzar da ama güzel durmuyor, çirkin, evet, duruyor. Çirkin o yüzden duruyor. 3 ayda bir uçlardan kestirmek gerekiyor bence.
1: Ben
0: ama kökten yani bu kökünden uzuyor.
1: Hocam ben artık saçlarımı kendim kesiyorum. Oo. Yani saç kestirmek isterseniz lütfen arayın, ben keserim yani.
0: Yok ben sana güvenmem. Ben saçımı sana güvenmem.
1: Bak 40 senelik arkadaşımı güvenmiyorsun. Ben çok
0: saçımı güvenmem. Kız saçımı güvenmem.
1: İyi öyle olsun. Hani ya? İyi öyle olsun. Bak.
0: Niye sen bana güvenir misin? Saçını kestirir misin?
1: Yok saçlarını sana teslim etmem.
0: Yani.
1: Ama şöyle herkesin önünde de sana güvenmem demem.
0: Saçımı diyorum. Başka konularda güvenirim ama İlk saçımı.
1: İlk bak terlemekten konu açılıyor. Biz Milano'da gerçekten baya ama bak. Şöyle bir şey varmış, terlemek yağ yakar diye. Ben bunu hiç duymadım.
0: Ve ben de duymadım.
1: Zaten mümkün değil. Yoksa biz çok terledik. 3-4 kilo vermiş olurduk. Ama hayır, terleme vücudu serinletir. Verilen kilo büyük ölçüde su kaybıdır. Yağlar gitmiyor, su gidiyor yani.
0: Su gidiyor yani, hiç alakası yok. Yani.
1: Keşke öyle kolay kolay gitmiş olsun şu yağlar.
0: O zaman birkaç kilo vermiş olurduk şimdi, evet. Bu 2 günde. Yani başka... Her gün mutlaka duş almak sağlık için gereklidir.
1: Buraya gelirken duş hakkında konuştuk. Evet.
0: Bu ihtiyaç kişiye, cilt tipine, aktivite düzeyine göre değişir. Ama yine de bence hele ki bu tarz havalarda,
1: evet, bu tarz
0: gerekiyor.
1: Havalarda gerekiyor. Yani
0: bence de.
1: Yani. Ondan sonra hayvanlar alemine geçeriz. Balıklardan geçtik ama kirpiler için de dikenleri de fırlatabiliyorlarmış diyorlar. Ama o bizim bildiğimiz kirpiler yapmıyor onu.
0: Hmm.
1: Benim her gün geliyor bir tane. Bazen bu aklıma geliyor, acaba fırlatıyorlar mı?
0: Evet.
1: Fırlatmıyor. O bizim bildiklerimiz fırlatmıyor. Çünkü o bir şekilde dikenleri vücutlarına bağlıdır.
0: Yani. Ha, bir de baykuşlar kafalarını 360 derece döndürebilir.
1: Evet.
0: Diye bir şey var.
1: Evet.
0: Doğru değil tabii ki ama yaklaşık 270 derece çevirebilirler.
1: Yani 360 yani 270 böyle, 270 de bayağı yani.
0: Bayağı.
1: Aynen. Balık demiştik ya, balıklar sessiz böyle plop akvaryumda sessiz yüzüyorlar. Buna çok sevindim. Hayırmış, birçok balık türü. Yani tabii ki şeyler şimdi ben şu
0: akvaryumdaki küçük
1: balıklarını demiyorlar herhalde. Hı-hı. Ay değilmiş, ben o zannettim. Birçok balık türü ses çıkartabiliyormuş ve iletişim kurabiliyormuş.
0: Doğru, mesela delfinler var. Ne diyor balık?
1: Köpek balıkları.
0: Köpek balıkları, diğer balinalar onlar çıkarıyor ses.
1: Biraz hızlı gidelim, 15 dakikamız kaldı.
0: Evet.
1: Bir çok şey var. Mesela çöller her zaman sıcaktır diyoruz ya. Hmm. Öyle bir şey de yok. Çok soğuk çöller de varmış.
0: Gece bilhassa çok soğuk buz oluyor çöllerde. Olur. Buz gibi oluyor. Gündüz sıcak, buz gibi. Bir müzik arası verelim mi? Umarım doğru parçayı seçmişimdir. Nesrin abla senin isin Kasofyan Dönence

0: başlıyor.
1: Kasofyan'dan Dönünce'yi dinledik. Solo turna Nesin ablaya geldi bu parça.
0: Evet, şimdi kısa kısa geçiyoruz çünkü 12 dakikamız kaldı. Bal asla bozulmaz diyorlar İknur'cum.
1: Öyle diyor. Ben de öyle biliyorum.
0: Ben de öyle biliyordum. Ben asla bal yemiyorum, bilmiyorum ama kısmen doğruymuş. Uygun koşullarda çok uzun süre dayanabilir. Ancak yanlış saklanırsa bozulabilir veya kalitesi düşebilir. Ondan sonra İknur ofna aç.
1: Açtım açtım. Acı biber dilde yara açar. Doğru değil. Acılık hissi kapsaisin adlı maddenin sinir uçlarını uyarmasından kaynaklanır.
0: Yoksa benim dilim çoktan çürümüş olabilirdi. Ben çünkü her gün acıyorum. Her gün. Evet, ondan sonra Albert Einstein matematikten kalmıştı diye çok yaygın bir dedikodu var. Hayır, bu asla doğru değil. Yani bunu herkes öyle bilir ama gerçekten değildi. Hatta Albert Einstein İsviçre'de de okumuştur. İsviçre'de en yüksek not 6 olduğu için ve onların ülkede 1 olduğu için 6 kötü diye bir dedikodu çıkmıştı. Ama burada en iyi notları almıştır. Hep 6 ile geçmiştir. O yüzden bu kesinlikle yanlış bir bilgi.
1: Evet, yanlış bir bilgi. Başka?
0: Dur bir dakika.
1: Daha güneş sarıdır. Bu da doğru değilmiş. Aslında beyaza yakın ışık yayıyor. Atmosfer nedeniyle bize çoğu zaman sarı görünüyor.
0: Evet. Ondan sonra bir dakika. En ağır nesneler en hızlı düşer. Yani hava direnci yoksa tüm cisimler aynı ivmeyle düşer. Ama bu sadece hava direnci olmazsa. Ondan sonra kutup ayıları sadece beyazdır. Bu da tam doğru değil. Tüyleri saydamdır. Beyaz görünmemeleri ışığın yansımasını sağlar. Evet, çünkü bazen görüyorsun böyle tam beyaz değiller. Beyaz değil. Ben de öyle. Yok, televizyonda öyle görmüştüm. Ama şu çok ilginç.
1: Kaktüsler hiç su istemez. Az su isterler ama tamamen susuz yaşayamazlar.
0: O yüzden benim kaktüslerim hep ölüyor.
1: Sen hiç mi su vermedin?
0: Vermiyorum ya, açıkçası unutuyorum. Gerçekten unutuyorum. Yazık valla, bak yazık. Ondan sonra bütün örümcekler en sevdiğim. Örer. İyi. Bazı türler vardı ki A yerine böyle aktif olarak takip eder. Yani avını. Düşünsene. Oh my god.
1: Senin örümcekle seni böyle takip eder.
0: En küçüğü bile beni kovalayabilir yani. of.
1: Oy.
0: Evet, devam.
1: İnsanların 5 duyusu vardır diye biliniyor. Yani öyle söyleniyor. Denge, vücut pozisyonu, yani proporsiyon.

0: o da söylemiyorum gibi başka duyarlar da vardır.
1: Propriosepsiyon. İlk defa duyuyorum.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Onlar da varmış yani.
1: Gözler açık hapşırılmaz. Ben beceremiyorum. Birkaç denedim yapamıyorum.
0: Ben de beceremiyorum.
1: Çoğu kişi gözlerini refleks olarak kapatır ama bu mutlak bir kural değildir. Gözleri açık hapşıranlar da var.
0: Denedin mi? Var mı ya? Ben hiç görmedim.
1: Ben gözleri de görmedim.
0: Gözleri açık hapşıranlar. Siz denediniz mi hiç öyle? Olmuyor. Otomatikman gözler kapanıyor.
1: Siz mesela ağzı kapalı kadın gördünüz mü rümel sürerken? Biz kadınlar rümel sürüyoruz böyle şekilden şekile giriyoruz. Yani aynanın önünde böyle acayip acayip hareketler. İlk dönem Milano'dan böyle makyajımı sürüyoruz. Şöyle yan gözden baktım. İlk durun ağzı kapalı rümel sürüyordu yani.
0: Aynen, onu da ilk defa gördüm. Şekilden şekile girmiyor.
1: Girmez, çok kibar hanımefendi.
0: Ne yapayım? Yani...
1: Yani. Evet.
0: Ama niye ağzınız ağız açık böyle rümel sürülüyor? Onu soruyorum.
1: Ay ben sana buldum ilk durum. Çünkü ilk durum gözünde kipiklerinde rümel yok gibi. O yüzden.
0: O yüzden diyorsun.
1: Ağzını aç öyle sür bak nasıl güzel
0: bir
1: görünüyor.
0: Bir daha bir deneyim bakalım.
1: Belki o yüzden öyledir ha.
0: Ben az sürüyorum.
1: Çok zaten. Az sürüyorsun.
0: Evet az.
1: Ağzını şey aç. Böyle şekilden şekile gir rümelini öyle sür belki daha böyle gür
0: bir dahakine öyle denerim. Bir dahakine öyle denerim o zaman.
1: Evet. Hmm. Sonra
0: başka ne var? Kahverengi şeker kahverengi şeker daha sağlıklıdır. Yani ben de öyle biliyorum. Besin değeri açısından beyaz şekerden çok büyük fark yokmuş.
1: Yani sıfır rengi kahverengi diye
0: evet.
1: Öyle biliyoruz ama bu kahverengi yumurta ve beyaz yumurta da öyle. Kahverengi yumurtalar daha sağlıklı diye biliniyor. Aslında hiç bir alakası yok.
0: Öyle mi biliniyor?
1: Evet
0: onu
1: evet öyle. Yok orada
0: ama
1: burada...
0: ben mesela birini tanıyorum kesinlikle kahverengi yumurta almıyor.
1: Neden? Nedeni neymiş?
0: Hiç sevmiyormuş. Dokunmak bile istemiyor kahverengi yumurta.
1: Allah Allah.
0: Öyle birini tanıyorum mesela. Öyle bir şeyler ne oluyor? Fobi mi oluyor? Bir şeyler
1: anladım,
0: oluyor öyle.
1: Anladım.
0: Başka ne var?
1: Kahve mesela büyümeyi durdurur diye.
0: Evet, bunu
1: bunu destekleyen güçlü bilimsel kanıt yoktur diyorlar. Ama bunu evet oysa mı bize kahve içtirmiyorlardı biz küçükken?
0: Ben içmedim de ne oldu?
1: Evet ama sen şimdi çok içiyorsun o yüzden boyun kısa kalmış.
0: Tabii
1: canım. Bir dakika bulduk arkadaşlar. Bir saniye kahve büyümeyi durduruyor. İknur'cum sen çok kahve içiyorsun.
0: Aha, tabii o yüzden çünkü kaç yaşımdan sonra da büyüyemeyeceğime göre fark etmiyor.
1: Anladım.
0: Yeah.
1: Evet Medet'ciğim bak şöyle söyle gözleri açık uyan birini gördüm. Evet. Evet ben de gördüm kesinlikle.
0: Ama o çok korkunç olur.
1: Evet çok korkunç.
0: Yani insan ister istemez ürperir öyle birinin yanında uyunca. Yani
1: evet.
0: Başka ne var da?
1: Bak şu. Yok onu söylemeyelim ondan sonra herkes şey yapacak. Onu evet. Söylemeyeceğiz.
0: Tamam.
1: Bunu söyle.
0: Ha, balıklar acı hissetmez.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben et yemiyorum ya. Hayvan yemiyorum daha doğrusu. Et yemiyorum dediğin zaman balık da mı yemiyorsun? Benim için balık da bir hayvandır yani. Çünkü o da yaşayan bir şey. Ondan sonra diyorlar ki ama balıklar acı hissetmiyor. Etsin etmesin sen onu öldürüyorsun. Ama dinleyin.
0: Yani birçok araştırma balıkların zararlı uyaranlara tepki verdiği göstermektedir. Yani bu da bir canlı. Yani,
1: hissediyor. Onun da hisleri yani. Var. Evet. O yüzden balıklar acı hissetmez. Asla bir daha duymak istemiyorum.
0: Hı-hı. Başka daha neler
1: ondan
0: var?
1: Ondan sonra şuna da çok şaşırdım. Arılar sokunca mutlaka ölür. Bal arıları çoğunlukla ölüyormuş. Birçok yaban arısı ise defalarca sokabilir. Bu sivrisinekler ölmüyor değil mi?
0: Hı-hı.
1: Ay anladım. Onlar ölmüyor zavallı arılar ölüyor. Gerçekten ben delik deşik oldum da. ondan sonra bir saniye. Heh. İknur senin part elmas.
0: Elmas kırılmaz. Çok serttir ama güçlü darbelerle kırılabilir. Tabii ki her şey kırılabilir. Ama bayağı bir sert darbe gerekiyor. Niye benim part kız?
1: Yok sen mücevherleri seversin o yüzden.
0: Evet, evet.
1: O yüzden. O yüzden. ondan sonra penguenler sadece Antarktika'da yaşarmış. Bu da doğru değil. Muz ağaçta yetişir. Hayır. Domates bir sebze değildir. Bunu biliyor muydun?
0: Evet, biliyordum onu. Çok güzel. Onu ilk duyduğumda şok olmuştum.
1: Ben de şaşırdım. Evet, sebze değildir. Ve şu yalan da çok yaygın. Kelebeklerin ömrü sadece bir gündür. Hayır, bir gün değildir.
0: Tüm çöller kumlarla kapalıdır. O da doğru değil tabii ki. İnekler merdivenden çıkamaz. Gerçi hiç görmedim bir ineğin merdivenden çıkması ama çıkabilir, niye çıkamaz?
1: Yok, çıkıyor. Yani. Tabii ki öyle şey tam çıkamaz da. Ama bir dakika. Ay İlknur'cum, ne oldu? Bugün program çok çabuk bitti. Çok çabuk bitti. 3 dakikamız evet. Kaldı arkadaşlar.
0: Evet, evet.
1: Bu kadar bilgi yeter.
0: Evet.
1: Yeter. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya 7-8 arası arkadaşlarımızla
0: cuma akşamı
1: olacak. Çünkü hayır, bugün, pazar değil. Bugün sadece
0: istisnaydı.
1: Veda ediyoruz. Size çok güzel bir pazar akşamı diliyoruz.
0: Ve iyi haftalar diliyoruz.
1: Son bir parçamızı dinleyip biz de gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.